Aydarım Cil Atalar Ünün Ali Günçü Abastağan Bu yer yürüğünün

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkunlanıtınızdır.
1: Бишкеке 16 часов.